0: 去领牌。俺俺这位我的人找个了什么感情的连得进来还得进步。俺天土的呢我这里归样子的人也是跟着进步。俺跟着人家人的身儿子还得等待俺老了这进步的。我觉得领导的人把他请的爱一阵我准得进来的我。等啊做个等前我写的过样子做的找不见了已经报不到。二人能给个人嘛哈巴请的黑的都给完成我。一天就将人得罪二大的等大阿姑的心活的恶不。他们那是命令人满地不一堆的不堆跟铁骨的压力不真的他的他的人的他的铁骨那会的会的他把他的也是的母的给那张王的
1: 我说你真张王的把他的真的比起来那个太阳比你人过的不行吗우리스루들자르뜩단어브린베이친어스스가잘돼임구는버틀때그비발악띠봤어왜지애네훈에쭉
0: 지내가접을봐야되거나워게워게벗어쥐어벗어쥐어장광
1: 머리끝벗
0: 으래다가이진아소라
1: 지그디훈에주설접을봐야되못했군비흥머쓴손능쭈쭈들치미미쭈디는세부쭈쭈
0: 자이젠야물조조들렵다전
1: 손이모나미니
0: 봐야원다조들선벌벌옷파신에구레가란제잡지에슬렘원안들때보증업이때느끈은워따서지르
1: 미니로두들
0: 이바라가다치
1: 호이들이
0: 후나실에가비비헤름것란
1: 둔대가
0: 내긴비치가한해바군이라들이바라치바
1: 그땐워따지원안들이
0: 바라스내몬아르군내만노트를꽝벗고틀비잔허버군이젠칠해틀허버군아르군내만노트를기가소나젠착선벌고시
1: 미니로두들
0: 이야주의선벌을랑가라봐
1: 응가
0: 꽝비서천야물주들해장광
1: 애구리상사
0: 아
1: 주옷게등힘벌고벗들고나서일나하태시울수측선흠벌비는가구바다이다들이야가
0: 보다도완성을자물가구바다이비쟁의두들러
1: 음드쟁들하글쩍들측선벌와비는신들댄들이것음서특을하겠보다쟁가도완성했어으릅시고신들댄이없지시희지음서쟁이면이두들러그땐이놈들이진에은주든내라볼비느긴허무나화스라볼라
0: 덤을이왈와서한원들은닦다덤은우들인바틀에게벌레서내길우드라는걸가와시리암뜻은게더열다봐이것만장광했라
1: 장광정말야물임구난벗을때흔적은야물웃어대왕등이대벌약
0: 파르왜파르좋아
1: 왕등이벌은흐문에가떠리우는
0: 혀후봐
1: 더되네
0: 우는별득졸호봐방아가서나봐도별도장에설하다반진의발음편목숨들을두고투수를하나
1: 신인사들이
0: 리바나칭찬사원내줄고르
1: 워등워를방수일우기워를질해대더되냐
0: 바이롤라더되네더름질
1: 이머디오네은혜왕등의은벌또라고
0: 야에스네장광
1: 왕등이더할때은왕등의그도훈벌유턴
0: 월안들이움스구나
1: 어다은늑월안들음스니다하자가은주디기셉두구나
0: 자이진에알다
1: 은주옷발벌투스문인다들어툴구름
0: 대하르간보지
1: 툴이기
0: 한뜩군대나
1: Ham bal urha bashi. Aguri tan walanar
0: hektar yaptı kula. Walus kirtur hargan balla.
1: Walsun için. Illegin humuni bal. Fetur hucho balla. Walsun için.
0: Basa silhin. Oh.
1: Walan delti
0: walus ke haldani da.
1: Çımıl tırı. Bana evvelin dönü
0: bana dağsın. Seni çangvan illa.
1: Bakta için balbası ünü tegur inçadır. Umurtun bursun yeni ki sen cimdindir.
0: Oktu doğalgan kısın o çeki hilet. Yaptır o çeki yamur bastı yumurt olur.
1: Mine öyle basar var haşıl.
0: İhtiyem manglegi sonu yapçırar. Sen cim bunun kaçır canın sağlığa basu. Üre başı.
1: Olti.
0: Olgum gül çirebi, gül hımon,
1: tayısı te bol.

0: Mörgüt de şey olacak, mörgüt de sol mörgü gibi yatıyor musun? Mutlu mu sen de yaşanak? Önmet hiç sırat içim. Kın sanandır ki. Uğandı mı yıkıdık kun, otur otur olan deliyorum. Tıyatın otur huyu giyiyorum sizsin. Önmet içi nasıl ki?
1: Tıngı.
0: Ta. Çi yurttan olanlar hepsildi gibi. Yagayın ın otur huyu hepsildi gibi. Söyle, uğandı mı mutlu, bakı dikini elde.
1: Olan kıtıkçın bol ünne
0: mangle.
1: Ünne mangle ki otan otur hıtıratle basu, hımın kıtıkçın
0: bol basu.
1: Ümüyü de kumaktan.
0: Hımına batılır bol tığışını.
1: Sen yapık da sıran sen yapıcı
0: sanna. Sen ümzük da sıran bol sen yemcigi sanna. Am tegi itik da sıran ünne zilu am tegi itik batına. Ökkülü bol basu. Batlık sana Tüylün tolmar bolle kısır, peşu turgun pür batlıyı, vuracak be bolle. Canlak lopuy bol bol, menin oğne çoblığı, ört bol bunu be. Türk çöğüne batlıgan vuracak be bol bozu, cengşen turttur, ürttüm düne mürttur, çoktu şat be. Ökküne bol bozu, hepne. Buya.
1: Olan ümidi, odan ötürü
0: hıtır ötüle basu. Ucuz sana hevül çıkık maket get, in ötürü var ımsı
1: beygin.